Ajiao so. Ah ha ha ha. Mauradi. Eradi namie. Uye mani daswe. Ye ye ye. Oh my Ghana. Yebeye yo. Yebeye yo. Na yasaya ye ye. Ajuma di beye ye. Ajuma seno. Eradi si yebeye ye. Yabye na adyao sono. Wahana watimono, awuradi jiwo. Wodi adie ba kupalisa, maye howa, maye howa kwanyo enidazo. Minye wodi ebe, nebeye ye, ebeye ye, nasa ye ye. Ha, assembly of the day, awuradi, zaradi nyamiya.

0: Yehunini say ye nanta. Yenchiri me ye yehunini say omu mpua no obo uyasi. Onu obi anwino hunu. Onu ane bon na ati ene bisa se.
1: Accra24.com. We think the capital. Nene Obana.